0: Singapore sen bana diyeceksin.
1: Time check. It's 12 noon.
2: अहिले मध्याह्नको 12 बजेको छ।